0: Yasi, Mevkani İgiz Tağlıq rayondaki kemçil bolgan binem pelempey yetiz baylıqı koyup, Cambulak Medeniyet Sayahat Marke Evzellik eget ayınıp, Menzir rayonu bilen bazarının biri gevdileşken, yugurma terakiyatını çonkurlaştırıp, medeniyet sayahatçilik kesip alatının derecesini sıcıl östürüp, yetizda menziri berpa kılış, menziri arkalık kesipini güllendiriş, kesip arkalık halkını beytiştin ibaret, yakşı terak yat endizisini şekillendirip kadimi binem terikçilik kesbinin yeni hayati küçünü urgutti. Goçun ayası Cambulak Menziri Rayonu Başkuruş Komitetinin muavun müderi Wang Hui Ping mündak dedi. Enenevi etiz evzellikini yadroluk medeniyet sayahat mesulatı gaylandırıp, Şucaydaki 400 netçe dehkan çarabıçıdan sehra aramgayı içeş, at miniş ticareti ve emeli menzirlik oyullarga katnışçığı türtükü bulup, kent ahallarını yakın etrafta öz cayda ilgilik tikleş, işgı uğruluşuş imkaniyeti iyi kıldık. Yine yezgilik mesulatlarını yetizden menzir rayonu bazırıga bivastı yetküzüş istimal yolunu ravallaştırıp, yetizde menziri berpa kılıp, medeniyet sayahat markasını cülalandırıp, menziri arkalık kesiflerini güllendirip, dehkan çarabıçlarının kırımını köpeytişke türtükü bulduk.
1: Stansımız xəbri. Küzbəslik kırışı bilən abdonom rayondaki caylar xəliq turmuşi türlərini əməliləşdirişini tez alğa sürüb, ahallarının turmuş şəraitini sicil yaxşılab, hər millət amısının bəxt duyğusu, erişiş duyğusunu aşırdı.
0: Sancı şəhərli kapalətlik icarı öy kuruluş türü birinci qararlıq kuruluş meydanı da işçilər polat çıvıq toqub beton qoyub atatdı. Bu türünün birinci kararlı kuruluş gölümü 47,000 kvadrat metreden açtığın bulup, 9 turalgı binası, 3 yürüyüşlük mulazmet öyü binası ve 1 yer astı avtomobil toktatış ıskılatı silinip, 406 yürüyüş kapalıtlık icarı öy bilen təmirlenir. Kuruluş nəx meydanının məsuli Liu Zhuotao növətdə asası gəvdi kuruluş baskıçı kırgəllikini tonuşturup mündaq dedi. Hazır kuruluşunu 55% etrafı da tamamladık. Bu yıllık kuruluş nişanımız varlık imaretlerinin ögüzüsünü yapıp buluş. Kiyinki kademde kuruluşunu ilmi muvafık teşkilleb, kuruluş vazifesini san ve süpetki kapalatlı kılgan halde tamamlab, Sancı şehirdeki yeni şehir ahalları, yeni yaşlarının turalgı ihtiyacını halkılımız. Növete Cimine Nahiyesi, Topdirek Bazırı, Kızıl Bayrak Oltrak rayonundaki binaların ögzüsünü, su ötmez kılıp derecesini östürüp özgertiştire tertiplik algı sılcıtılıp, işçiler su ötmez esliyelerini ciddi ornatmakta. İlgiri erketim, karı yamgurluk havarayı körlügen de, Oltrak rayonundaki binaların ögzüsünün su ötüş, tamlar nemlişip getiş ehvali köp körülüp, ahallarının kündülük durmuşuğa iğir təsir körsetken idi. Şucay bu yıl budullaştırışını pahalı pilallap, derecesini östürüp, özgertiştürünü kolgı keltürüp, Oltrak rayondaki 13 binadaki 363 aylık ahalının öyünün ögzisini her tereplime remont kıldı, özgertti. Kızılbayrak Oltrak rayonunun ahalisi Kuştar Əbilbay mündak dedi. Ögüzden yamğırı ötüp getiş, bizini uzaktan buyan kıyın əhvalı tüşürüp koygan idi. Bu kitim ögüzünü remont kılganda, kuruluş ətirdi, bizden fikir aldı. Körülgen meselelerini məhəllidiki münasibetlik məsul xadımla vaxtıda maslaştırdı. Kuruluş tamamlangan dinkin, üyemizden yamğırı ötmeydiğen bulup, turalgı şaraitimiz köp yakşılınıdı. Bunun da nait razı bulduk. Dörbülcün ayalık üniversal yaşanğandı kütünleş mulazmet merkezi kuruluşu tez algı sürüldü. Növette türünün asası gevdi kurulumusu tamamlanıp, bu yıl 13 ayının ahırı pütüp, tekşürüp, ötkizi verilmiş mölçerlendi. Bu türge 27 milyon 500 milyon meblağ seyrengan bulup, plandaki yaşanğandı kütünleş karbeti 110. Bu təvəlikdiki çoğun yaşlıqla, yalğız turduğun yaşanğalla, acididin çıqalmaydığun yaşanğalla qatarlıq, yaşanğalla topunu kəsbi, yaşanğandı kütünüş kapalitiki iki qılıdı. Dörbülcün ayalık xalqışları idarisi türü işxanısının müderi Go Bin mündaq dedi. Kespi yaşanğandı kütünüş mulazmet kollektifini kirgizip nahiyemizdeki kespi yaşanğandı.

Televiziya stansisining ertigarlik xabarlar programmasini anglaganlarga rahmat. Slushiting abonechilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Yukarı hareketini cemi 3 kıtım tekrarlaymış. Onundan başka mürü kısmına aylandırış. Mürünü imkan kadar tövenge çürüp, amalba kulaktan yırak kılış gerek. Asta asta en çok radyosu bar çemberine aylanış kılıp, mürünü en aldığı yötke küçep durup, andan asta asta en egiz orunu tartıp yötke. Mürü boğumunun noktasını kulak yıkılaştırmış. Andan asta asta en ahırı yötke, kökerek boşluğunu içip, mürü boğumunu içine devamlaştırmış. Andan yeni asta asta tövenge yötke, kulaktan yırak yergi tartımız. Boyun muskulunun karşılışını mundaq əsli keltürsek buludu. İki kol bilen inekini tutup, başını tövən getirip, kolunu üstüge kötürüş. Bu aletini 10 sekund saklan. Bu alette boyunun peski baskan küçü bilen, iki bileknin üstüge kötürgen küçü karşılaşış altı şekillendirip, boyunun muskullarının karşılış küçünü küçü etidu. Üçüncü, başını lınştış. Bu, boyun omurtkısını tekimi canlandırdı. Eğer boyun omurtkısının hareketi çekilimi uçurganda kes kılsınız, tövenki bir yürüyüş boyun omurtkısını sözüş gimnastiksini sınav baksınız buludu. Başını lanş usulü arkalık boyun omurtkısını tekimi canlandırıp, muskullarını boşaştırıp, muskullarının uzak vakitlik besimini tövelletkili buludu. Bunu her saatte 3 kıtımdan 5 kıtım usulü kılsınız buludu. Bu yerde dikkat kılışkı tekişliki şu ki, Hadisiyle boyunlu sozuş ya ki kat tartışışına koğulaşmasızlık gerek. Bu hareketlerini asta asta elip verip, tedirici ilgirilip algı sürüp ya ki küçe itip, boyun omurtkısının canlılığını asta asta tedirici küçe itiş gerek.

0: cavab berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
1: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dat, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
2: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtiro.
3: Sağlamlık dastığınımızda.
4: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cem situal alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
3: Sağlamlık ayıqımızda.
6: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
4: Velisbit bilen işkı berip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
3: Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhitte bargansırı yakışı bulmakta.
5: Sağlam çünkü birlikte atışımızda muhtaç.

Medeniyet güllense dövlet güllünüdü. Medeniyet küçeyse millet küçüğüdü. Zamanımızdaki Cungo'nun tağ deryaları eyvetlik ve güzel. Halkı merdane, istikbalı parlak. Devir dövletimiz edebiyat senetinin gülünüşü, ravajınışını mislisiz ken sehni bilen temillidi. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravacının ışığı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruşta, ken edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan mühim mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Ken edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royu bilen sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruluşuğa pahal atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolun işi de çıntırıp, barçı gülle tekşi içiliş, emmi ikimla besbeste sayraş fancında çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırıştı çıntırıp, dikkatini bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılıçtan ibaret buruş vezipeyi merkezleştirip, ulunu çınıtıp ruhunu tavlaş cihette yeni mesuliyetçallıkını namayan kılıp, toğurlarını saklap, yenilik yartış cihette yeni netice kazanıp, güzel ahlak yetildirip, özünü mükemmelleştirişte yeni kıyafetini namayan kılıp, özünü üzlüksüz kudret taptırdıgan, isil pezilet bilen, hemmini sığdırdıgan medeniyet icadiyeti arkılık Cungu edebiyat senetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Cungu medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruş, Cungu milletinin uluq gülünüşüden ibaret Cungu arzusunu emelge aşuruşni, kudretlik kımmet yetekçilik küçü, medeniyet uyuşkaklık küçü, manevi türütkülü küçüge iyi kılış kerek. Bu yerde men köpçülükten kütüdüğün bir kançı ümidimini oturup koyup ötümen. Birinci, ken edebiyat sennet hizmetçilerinin milletini güllendiriş ulu işini könlüge püküp, yeni devir, yeni seferinin heyvetlik menzirisini kızgın tesvirlişini ümit kılımen. Cungho milletinin ulu gülünüşünü emelge aşuruş, Cungu halkı ve Cungha milletinin yakınkı zamandın boyanki en uluğ arzusu. Yüzyıldın boyan Cungu Komünistik Partiyesi Markizm'nin asasi kaydılarını Cungu'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Cungha münevver en envi medeniyeti bilen birleştirip, Cungu halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, bu bipayan zımında İnsaniyetinin terakiyat tarihideki kaynam taşkıllık dolgan heyvetlik güzel kartinini sızıp çıktı. Cungho milletinin neçe min yıllık tarihideki en seltenetlik tarihi dastanını pütüp çıktı. Hazır, Cungho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşuruş keynigi yandırgılı bolmaydıgan tarihi musapıgı kırdı. Biz Cungho milletinin uluq gülünüşünü emelge aşuruş nişanıga tarihtiki her kandak mezgildikiden tehimi yıkıllaştık. Bu nişanı emelge aşuruşta tarihtiki her kandak mezgildikiden tehimi küçlük işenç ve iktidarı igimiz. Şunun bilen bile tehimi müşkül, tehimi cephalık tırışçallık körüstüşke teyar turuşumuz şart. Medeniyet milletnin manevi can tomiri, edebiyat sennet devrinin burgusi, kadimkile eser kaydı iş birdigan koral digen. Yeni devir, yeni sefer, zamanımızdaki Cungu edebiyat sennetinin tarihi orni. Ken edebiyat sennet hizmetçileri milletni güllendirişten ibaret devir baş temisini çonkur igilep, kişilik hayat istiki, sennet hayatını devletning istiqboli, millatning taqdiri, xalqning orzusi bilan zich birlashtirib, madaniyat orqali ishlog'i turitga bo'lib, madaniyat orqali ulni mustahkamlab, madaniyat orqali

bədii qiymətini üzlüksüz östürüş kerek. Yeñilik yaratış ədəbiyyat sənnətinin jini. Yazğıcı Liu Qing bir yazğıcı təqlidçilikdən bütünlüy qutulğandıla həqiqi yazğıcı bolışqa başlaydı. Hər bir dəvrdəki ədəbiyyatın yeñi üslubu boludu degen. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərdə aldınqılardan ügünüdigan hörmət tuyğusu bolışı. Teximi möhimi aldınqılardan işip ketidigan ğalıplıq tuyğusu bolışı kerek. Özdün halkış cesaretin aşırıp, aynen köçürüp, şamalgı ägişke, taklit kılıp, köçürüşke karıştırıp, teximi kən icadiyet zımınıga atılmış kerek. Mol ve çoŋqur mezmulluk Jonghua medeniliki Jonghua milletinin özgüçi manevi belgesi. Hazırkı zaman Jonghu edebiyat sennetinin uli. Şundakla edebiyat sennette yeñilik yaratışının hazinesi. Jonghu medeniyeti de ezeldin kadimde tasvirlenmegen nerselerni tasvirlash. Kadimkile işletmegen vezin kapiyeni şiltish kadirlinip kelgen. Jonghua münevver en-enevi medeniyetideki ideyevi karaş, adimiyet royi, ahlak ölçümünü kezip, bedi icadiyet küçü bilen Jonghua medeniyetinin kıymetini yuğurup, Jonghua'nın estetika royi bilen zamanımızdaki güzellik intilişini birleştirip, Jonghua medeniyetinin hayati küçünü urgutuş gerek. Bir ızdı tohtap gelip, bekinmeçilik kılgan. Konuluğu isilvalganda varıslı kılıçtın eğiz aşkılı bolmaydı. Tomurunu üzüp taşlaş, asassız oydurup çıkırış, yeñilik yaratış hesaplanmaydı. Varıslı kılıç bilen yeñilik yaratışının münasibetini egilip, kadimkilerden ögünüp, emma kadimkigi isilvalmay, kaydedin büsüp ötüp, emma kanuniyetki hılaplık kılmay, Jonghua münevver en-enevi medeniyetini edebiyat sennette yeñilik yaratışının muyum menbesige aylandırış gerek. Bugünkü künde her hıl sennet türleri öz ara yuğurulup, bağlanıp, her hıl ifadeler şekilleri girelişip, kırışıp, alak doğru, çoğunsallık malumat, sünni akıl katarıkla edebiyat sennet şekli de yeñilik yaratışık türütkü bulup, edebiyat sennet boşluğunu keñeytti. Şundaq bir qaydını düşünüp bilishimiz kerek ki, barlıq icadiyet mahareti ve vasitisi mezmun üçün hizmet kılıdı. Pen texnikinin taraqiyatı, texnikinin yeñilnişi, yeñi bedii ifadeleş usulü ve mubalığı kılış usulunu barlıq keltirdi. Lekin sennetnin mol mezmuni baştın ahır turmuştin kılıdı. Yeñi texnika yeni vasitlerden doğru paydalanıp, icadiyet ilhamını kozgap, medeniyetinin mezmonunu beyitip, ideyevi hissiyatını ifadelep, edebiyat sennet icadiyeti de mezmon teximi mol, yuşurun küş teximi zor bolgan yeni menzilini namayan kılış gerek. 4. Kən edebiyat sennet hizmetçilerinin Jonghu hikayesini Çin hissiyat, bütün küş bilen yaxşı sözlep, dünyaga işençilik, süyümlük, hürmetki sazaver Jonghu obrazını namayan kılışını ümit kılımen. Jonghu halkı ezelden çoŋqur dünyavi muhabbetki ige. Hazırkı zaman Jonghu edebiyat sennetide de nezerni dünyaga, insaniyetki kartış gerek. Kən edebiyat sennet hizmetçileri işenç ve gayet turguzup, ecdatlarının en-enisigi varıslı kılıp, hazırkı özgürüşlerini düşünüp, Jonghu'nun estetik məxsidin namayan kılıdıgan, zamanımızdaki Jonghu'nun kımmet karışını tarıqtıdıgan, pütkül insaniyetinin ortak kımmet intilişini əks etküzüdıgan, teximi köp münevver əsərlərini icat kılışı gerek. Her qaysi dövlət xalqının əkvali ve təqdiri türlük tümən xil bolsu mu, lekin güzel turmuşqı bolgan boşaşmaz intilişi, taqdirini özgertiş üçün tiz pükmey küreş kılışı bir dəklikke ege. Şundaqla, en asan ortaklık peyda kılıdı. Markı

Bugünkü programımız müşerda yerleşti. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Ərxotun ikisi uşaq işla bilən yeni təkişib qaldı. Bu ulanın bir ay içində 5-ci qədim təkişi idi. Ərxotunun yoxulan işlərini bahanı qılıb, köngül ağırqı deyib vatqalıqıdan baysa etdi. Xotunu bolsa erinin erənsizlikidən ağırnatdı. Çınıqıcılığım qanmadı, dedi eri açıqdan yerli qıdək bu. Mən mi oxşaş, dedi ayalımı boş gəmək. Bundaq durmuşdun, cıx doydum. Bu çağda çıraq yandırılmıqan bulub, öz ara qarışıb durğan işki gəvdə, sırtın çüşüb durğan koç çırağının aciz yolası da bir-birinin çırayını hova ilgi qıb duraddı. Arını zeri kişilik cimcidliq bastı. Bu cimcidliqda eri xotunun tez-tez elivatqan nəfəsləri və döpüldəb soqıb durğan yürkünün avazını iniq anlab duraddı. O yana qaranqılıqda qonadığan ya tapamay qalaymıqan uçub yürgən bir çivinin gecilliğən avazını mı anlığanda qıladdı. Xotunumu yürək soquşunun avazı oxşaydığan bir avazını anlığandak buldu. Onu dəsləbdə özün yürkünün avazı mekindəb oyladı. Amma yeni bu avazının özün yürkünün avazı əgişib çıxıvatqalıqını bayqıdı. O bu avazını erimnin yürkünün çıxıvatqan oxşaydı o deyən qarışdımı buldu. Axırda onun başqa yerdən çıxıvatqan avaz işgəlikə ayan buldu. O özünün sizimiyə işən çıxılamay ergi lappıda qaradı. O bayqıgan işini erimi bayqıgan boz gerek. O duş kegen qaraş bilen erinin qaraşları opmu oxşaşıydı. Bu nemi avaz? Dedi işkisi tanla. Tamnın aqısı ki öyde adam buluşu mümkün emez. Dedi xotini teni şürken gendek bulup. Onun deyini toğru idi. Çünkü bu öyde er ayal işkisinden başka hiç kim yok idi. Memlu bumusun çıkıp karapakaylı. Dedi er karavatın çüşü etip. Eri berip çırağını yandırdı. Çırağ yorukudun işkisinin işçi kırbağın kokunuş xeyli besliğen deyip bulup yürkünün ansız soğuşumu azraq ızığı çüştü. Ola yandaki öyge tanlı çıkıp karap yakıştı. O yada adam durmak sayımı görmekti. Yelik avazımı yokap ketken idi. Ola yatak öyge kaytıp kırıştı. Belki biz hatalaşkan buluşumuz mümkün. Dedi xotunu aldı da eğiz içim. Er, xotunun gebini yaktırmağandak onun alayıp karap koydu da. Bu sırtın kirgen avaz buluşu mümkün. Dedi. Ve çırağını öçürüp karavatka çıkıp yatkaş. Bununla misallar köp. Meselen, sırtın kirgen bazı avazla tamının arsı kırıp sağınıp kaldıgan diyendek. Ne erke bir kamlaşmağın gebini kıldıken siz? Dib, erinin gebinin belige tepti xotunu. Tüzük geb kılışını uxmay, yeni gebdanlı kıldı dexi. Bay uxlana buldu. Xotunun bu gebi erinin ait xapı kıldı. Sen daiman büşündak bətnamlarını çaplap, gebimden kusur tapısın, dedi o açıqlap. Nəmisini tolu sözləb özün çarçıdıvamısın, obdanıraq aramasın dəb şündak kılvatı mən, dedi xotunun boş gəmək. Bana köngül bölgünüm iştiği, dedi er. Beni terik türüp öldürüş üçün kılvatkan işindu? Hı, top doğru dediniz, dedi xotunu erik gəpəmək. Siz kancı baldır ölsünüz, mən şüncü baldır xoş bulu mən əməsimu? Muşi gəp çıqqan oğzıngı birini qoyu mən, dəb alqın beşinin eğiz kötürdü er. Yaman bolsanız urbeğin aqeyni. Yüzünü erinin şapılıqıqı yıqın əkilip tanıldı xotunu. Siz kımığan muş iş qalğın. Alqını havalı esilip durğan er, xotunun közüge tikilgenece ğazıbını içege yutup, cimcit durup qaldı. Xotunumu erinin közüge mıqtek qadılıp durattı. Karanguda nəge konuşunu bilemek boşlukta kalaymıqan uçup yürgen çivinin gizilgın avası inik alınıp durattı. Şocağda tamdın yeni döpüldeyen avaz geldi. Avazın anlığan haman ikisi oranlardan tanlı çaçarak turup gelişti. Bu belki hoşunlarının kılvatkan işi buluşu mümkün, dedi eri. Yeni cüylügül turduğunuz bu. Hoşunlarının sırkı çıkıp gidip, kaytıp kemigeli ne çükün boğunni, teğe bayıl değişmedik mu? Dedi ayalı. Bu gebni anlığan erinin beşten tütün çıkıp gitkendek buldu. Koya tamdın alınıp durgan avaz kulağıdan kirip, meğistin çıkıp gidip atkandek, kalısı garan bulup, kulakları qoğuldap getdi. Әмде бұл авасын түшендіруішке ешқандық сәбәп қамыған еді.

O berib chiroqni yondirgan bo'lsa-mu, ovoz davomli shivadi. Es qildiki bu ovoz xuddi yondagi uyda birsi bulqi bilan tomni urayotgandek avvalgidan xeylili kuchli edi. Ikkisi yugurib yon uyga chiqishdi. Bu uyda yana hech kim yo'q edi. Lekin birinchi qitimliqqa o'xshamaydigan yeri ovoz bu uydami anglab turardi. Er ayol ishkaylan nima qilarini bilmay turib qolishdi. Shu topda ularning vahimidan dupildab soqib ketayotgan yurakining ritmi bilan tamdan kelayotgan ovozning ritmi birdek edi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qandaq tetimli mazmunlar huzuringizga sunildi. Undaqda deyqinlar, davomli bizda bo'lsin.

0: Paul Erhot'un ikkisini yoklap koygan.
1: Dedi Kitty, men işten ilgiri özünü körgüle kirgen Levin'ga.
0: Keştesinin kulüp kutamakı bardağallıkındın xavrim ba. Dadam sana tamak buyurtup koyuptu. Üçtün burun nemiş kınmakçı bulu atı sen?
1: Katavasov'nun yanığı bağmakçı men. Dedi Levin onunla cevap verip.
0: Onunkige nemiş kıpındak ettigen de barı sen?
1: O mağa Metrov'nı tonuşturup koymakçı de. Onun bilen yazıvatkan kitabım doğruluk paranlaşmakçı men. O Peterburg'da namı ba alım.
0: Ötken desem bölekçili maktap ketken makale, şunun makalesi mitti? Hoş, unudun ki inço.
1: Adamın işleri bilen sotku berişim mümkün.
0: Muzik keçiliki gibi bağmaydı kalkışmam sen?
1: Özem yalguz basam onun ne mənisi bolsun?
0: Yak beri vegin, yeni numarla buluşu mümkün. Burundun yakış gör ettin o, beri vegin.
1: Kandaklı bolsun, keşke tamaktan ilgiri çokum kaytıp gelimen. Dedi Levin saatteki karap koyup.
0: Kaston burulganı kival, Pavullanınki gibi berip kalsan mı yakşı?
1: Ulaninki gibi bağımsam zadı bombamdı o.
0: Bağımsan rastlı bombaydı o. Ula bizini yoklap kegen. Basan nimen ketudu. Berip birdem oltursan, onu bunu paranlaşkıça. Vaktim bir yege barıdı. Kayt sen şu.
1: Senden yuşurmayım ben.
0: Kırık paranlaşıp oltuş bilen hoşum yok. Galitli bop kaldık emme. Ondak ne mi kaptı o? Tanışmaydıgan bir adamınki gibi berip, hiçbir gep sözsüzla ula bilen kırık paranlaşıp oltasam, ulanı avarkıp koymen. Hem özem mi erkin bulanmayım ben. Onun üstüge birdem oltırıplı getirik emme.
1: Kitty külüp getti.
0: Boytak vaktinde mi başkalarının öylergi berip oltırıp kilettiken sen o?
1: Ha berişim bağan. Ama erkin bulanmağan. Hazır tekim şundak bop gelip atı men. Rastımını desem. İki gün tambak yemeslikke razı men. Ama ondak ziyaretini kalmay men. Basam bir kıllı bop kaldı ken men. Başkalarının İşi yok adam mı ne mi bu? Ne mi ki kilidigan do? Dep hapop gelişidin ensireymen.
0: Yok. Hiç kim hapop olmaydı. Ödü kılalaymen.

dedi Kitty onun çırayığı külüp qarap və iki qolunu çiğ tutup durup. Xayr, onda qımay berip kəgin. Levin qolunu xotununun qoludun tartıb elib, mağay dəb turatdı, Kitty onu toxtutup aldı. Konstantin, sana desem, yenimde 50 rubliyle pul kaldı. Ne? Onda kos ben bankı verip pul epkiley. Kançlık lazım? Dedi Levin, Kitty'ye tonuş bolgan hap çırayda. Yak tohta. Dedi Kitty, erinin kolunu tutup durup. Biz obdan bir söz işeyli. Bu iş beni azırak gəmgisep koyu batıdı. Xərcginimnin tayini yox, pul sudək getib atıdı. Biz qandaqdır bir işini yaxşı orunlaşdıra almadıq mı, qandaq? Ondaq şey yox, dedi Levin, gelini qırıb, qapaqları türük qalda Kitty-gə qarab qoyub. Kitty onun nemi üçün gelini qırdıqallıqını obdan bilətdi. Onun əməz özgə açıq kelib qalğanda şunda qalatdı. Onun şu turquda rastıl açıq kelib atatdı. Pulning köp xajlinib ketib atqınığa emas, özi unutib ketishga urinib atqan bir ishqa açıq kelib qalgan edi. Men Solokovqa bug'doyni setib etishni, tugmanning ijarasini yig'ib olishni topshirgan. Shu ishlar pussa pulmi bo'lib oldi. Yo'q, men pulning jiq xajlinib ketib atqindan ansirab qilib otaman. Jiqamas, jiqamas. Dedi Levin qayta. Hayır, men ketdim. Amriqim. Yoq. Rastimni desem, ba'zida opamning gapiga kirmaganimga pushoymon qipma qolaman. Yerda turib olgan bo'lsa qandoq yaxshi bo'lardi. Bu yerga kelib hammalarni jopadi qo'ydim. Pulmi Pul jihajlanmadi, jihajlanmadi. Biz to'y qilgandim buyon. Hozir qidimmi yaxshi yashaymiz degandek orzuladi bo'lib boqmaganman. Rasma? Dedi Kitty uning ko'zlariga qarab turib. Levin bu gapni uningga tasalli berish uchun hech bir o'ylanmaydi degan edi. Gapni deb bo'lib ichdik uningga qarab, uning samimiy ve umak gözlerinin özüge sual nazir bilen tikilip turgallıkını köydü. Ve Çin niyet, Çin könlü bilen, ben onu isimden çıkırıp koyuvatı ben bu kandak dep oylap kaldı. Pat ardı boludgan işini yadığı ilip, yani derru isigi geldi. Az kılavatam da, özüyanı kandak arak es kılavatı sen. Sordu Levin, onun iki kolunu tutuvelip boş avazda. Buruncık oylap git ettim. Hazır oylamaydı kallı buldum. Neymiş bulavat kallıkını mı hem bilmeymen. Korkmam sen. Kitty sus külüp koydu. Yok, kılcılık mı korkmaymen? Bire şöp kalsa meni katavası onun üyünüzden la. Yok yok, hiç bulmaydı, hatırcam boğun. Dadam bilen dereklik yolu berip ayınıp gelimiz. Uyadın yenip dolluyunun uygu barımız. Angıca sen mi keşik damakı kaytıp gelisen? Eras, bilem sen, dolluyunun ehvali tolumu yaman. Kerzgi boğulup gitip du. Yeni de bir deyim mi yok? Tünü gün apam bilen Arsini üçümüz paranlaşıp Setua'nın edibini berip kuyaylı deyiştuk. Onun işleri zadılı kamlaşmadı. Bu iş ne yadadan bu digil olmaydı. Eğer sen onu bilen onunla bizden ne mamalımız ba? Kandaklı bozsun sen Arsini'nin uygu berip onu bilen paranlaşıp bakın. O bizden kandak oyu kegellikimizden sana dep bir durdu.

Ya boludu. Arseniy'nin pikirini men kollayman. Qayta şimdi baray. Yine bir gap. Eğer men konsert köygülü berip qalsam, Natalya bilen billi barman. Boludu, men kettim. Levin dervazı aldığı çıkıp turatdi, konu hizmetdari Kuzma onu tosup aldı. Bizning o çıraylı kocamga takı kaktırgan, yeni aksavatı da, dedi Kuzma onunga. Onu kandak kısak bula. Moskva'yı yeni kelgende, Levin yezidin ilip kelgen otlarga bekme köngül bölgen. Amalba ulanı yakşı orullaştırışka, ulağa az bul xeyleşki tırışkan idi. Lekin oylumuğa yerdin, özünün otlarının icarigi ilip gelgen otlağa karganda çıkımı köp olup getip, amalsız peytun icari ilip şunun oltırvat attı. Mal doktorunu çakırıp gelip köstüp bak. Teşir kapkağa okşaydı. Katrina Aleksandrovna anıqında kılmaz. Koş atlık çoğun peytonunu kıra kılıp, şehrinin o beşidin bu beşiğe çarek çakırım yol yürse, otturdu birer yerge kırıp, töz saat saklasa, kıra hakkıge 5 rubli gitetti. Levin bunun emdi yeni kelgen çağdı gidek, 10 çıla vaysap getmeydi gamb oldu. Ögünüp mü kaldı? Attın şikkin icarı gelip, bizden peytonu koş kuzup, Katrina'nı apırıp koyunla. Hop digim. Şehir turmuşu kolaylık bolgaçka, Levin yezida nurgun avarçilikle bilen hel bulduğun işini nahit asallı bir tırap kılvetti. Andın dervazının aldığı çıkıp, peytundun birini tosup, nekta kotsuğa karap yürüp getti. Yoldun manguca, pulunun işini oylamay, Peterburg'dan kelgen alim bilen görüşüp, onunga özünün esiri togurluk sözle berişini hiyal kılıp mandi. Moskva'yı yeni kelgen seralıkla bu yerinin çıkımlarına hayran kalgandek, Levin mu bu nemi iştu de pekatli kallısıdın ötküzelmegen idi. Emde hazır onun ögünüp mü kaldı? Onun ehvali mes ademnin birinci romkı eğir, ikinci romka çak bilektek pırpır, üçüncü romka şamaldek gırgır digini dek bolu atattı. Levin birinci kıtım 100 rubliyli kağız buldun birini elip, hizmetkarıga bir kur kastum burulkı seti bilip kelişki beri bitip, ihtiyarsız halda kallısı da bir hesabat payda bulup kalgan idi. Kılçı ehmiyet yok. Ama bolmısı bolmaydıgan bu kiyimgi ketidigan pul iki işlemçinin bir yaz işleydigan şakkige. Yani baş yazdın çeklimi aygıcı bolgan 300 gün işçide bir işçinin ettigendin keşkice iğir emgektin baş götürmey işligen işinin şakkige bara ver idi. Şuna bu pulunu xajlash, Levin'a huddi birinci romka araqını işken çağdı gidek şunçilik iğir kelgen. İkinci 100 rubliyini xajlaydıgan çağda Levin yanı bu 28 rubliyga dikkallağa çöp çaptırış, bağlıtış, dan ayırış, açlıkını aptapkı seliş, arpını tağarlağa kaçılıtış digendek işlanı kıldıralaydı kallıkını oylap kalgan. Lekin birinci romkidek bolmay, ikinci romkidek pır-pırlı kılıp ötüp ketken idi. Emde hazır üçüncü yüz robliyini xajligende, onun da hiç kandak oylanış bolmay, hiç kandak nemige takaşmay, gırlı kılıp ötüp ketti. Pul xajlaştın huşallıqı, şu pulunu tapkıça ketken emgeknin bedeligi toğır kilemdu yok. Digen bu iqtisadi hesabat mı onun kallısıdın orun alalmadı. Uzaktan beri bahada zadlı koyuvetmeyi kilovatkan buğday mı bir ayının oldu dikidin 50 kopiyidin erzan setildi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Bak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
1: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
1: Sağlam çünkü birlikte atışımız bu muhtaç.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Genundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde, tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle, her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgusu. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Jumtusla programımız qaytıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreydi birdem. Karlık tağla igiz çokuda sen kuşkine men karay birdem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne birdem. Kar mı erip muzla mı erip tikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı keniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine birdem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma birdem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydı ken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindi ken. Ken ondak bolsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledim birlikte huzur alaylı.

yo'ng'ish do'stlar programmamizni davom ettiryapmiz. Bir yigit bilan qizni ayt qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini ayt razimlik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishdi. Qizning chehrida bog'on siri kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Ey, sen o kızını özünge kandak ram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğumun dağıt etti. Ben o kız bilen körüşken de onun terisine ait yakşılıkını mahtıdım. Teriğinizin ait yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayat ki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum. Şuna olan işkimiz hali bir cayını tepip Hayat jarayonidagi qiziqarli ishlar haqida paranglashdik. Ats u qiz menga telefon qilib, oldingi kuni men bilan paranglashib, ko'ngli ochilib qolganligini, xushal bo'lganligini aytdi. Shuning bilan u meni yana ko'rishga taklif qilgisi borligini aytdi. Mana bu gaplarni anglagan yigit do'stining o'zi yaxshi ko'rgan shu qizni nihoyat ustatlik bilan qo'lga keltirib olganligini bilibdi. Radyoluk dostlar, demek meyli turmuşumuzda bolsun, meyli muhabbetlik hayatta bolsun. Aldı bilen başkalarının sözünü estağidlik bilen anlaş. Başkalarının hoşal boluduğun noktasını tepip durup söhbetleşir, bizde güzel neticeye bağlı olsun. Çünkü başkalarına gep kılış bir senet. Başkalarına gep kılış bir hıl talant bolsa, başkalarının gepini köğün koyup anlaş, bir hıl pezilet. Demek bir adamda başkalarının gepini köngül koyup anlaydığan sevirçallık, pezilet boğa vaxtı da o adamın bunun dinkiyinki turmuşu naitimi yakşı ötüdü. Şuna barca anlayıcılarımızın her bir işlerinin olmuşluk buluşunu, muhabbetlik turmuşunun güzel buluşunu, şimdi köngülümüzden ümit kılımız, güzel nakşılarımız devamlı silahmışım.

0: planlanduruşunu xalaydı. Qırğızistan Jongo bilen soda, selinma, alaqını ravallaşdırış, pen texnikide yeñilik yaratış, energiya, qan məhsulatları, yeşil iqtisad qatarlıq sahələrdeki həmkarlıqni, maarif, səhiyyə, mədəniyyət, yaşlar qatarlıq sahələrdeki alaqını qoyuqlaşdırıp, üç xil küşkə birlikdə zərbə berib, rayon xəyibsizlikini qoqdaşını xalaydı. Kırgızistan, Jungo, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşunu pahalı ılgırı sürüp, onu yeni devirdeki Polat Yipek yolu ve Kırgızistan-Jungo dostluk münasibetinin yeni reştisiyle aylandırışını halaydı. Reis Xi Jinping oturgu koygan tört çoğ dünyavi teşebbüs, her kaysı devletlerinin orta hırsqa birlikte takabıl durup, tekimi adil, mukim, halkara tertip ornatışıga paydılık. Kırgızistan, Jungo bilen Birleşken Devletler Teşkilatı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, Jungo Ottrasiya Mekanizmi, Dünya Süni Akıl Hemkarlık Teşkilatı Katarlık köp tereptik supalarda zıç maslaşıp, dünyanın tınıştıkı ve mukimlikini birlikte koldaşını halaydı. Japaro, Kırgızistan hükümeti ve halkı vakalıten, Jungo Shizang Jilong'nun latk şehirlik ikin apetigi uçurgallıkı münasuveti bilen samimi al sordu. Xi Jinping bunu rahmet eytti ve mundaq dep körsetti. Jungo partiyası ve hükümeti devlet içi ve sırtıdaki alaqı üzülüp kalganlarını izdeş, kutkuzuş, apet kuşurgan ammini yetkep orullaştırış, yardarlarını kutkuzuş ve işkilemçi apetinin olduğunu eliş katarlı hizmetlerini bütün küçü bilen yakşı işlevatıdı. Şundakla Nepal'a ciddi yardım verdi. Jungo'nun apet üstüdün qalbi qilib yurt makanını qayt quruş iqtidari ve işençisi ba. Söhbetten keyin ichki devlet başlıkları Jungo Xalq Cumhuriyeti bilen Kırgızistan Cumhuriyeti'nin yeni devirdeki umumüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini yukur süpetlik ravajlandırış toğrusudaki birleşme xitap namisi. Jungo Xalq Cumhuriyeti bilen Kırgızistan Cumhuriyeti'nin mängü inak koşnudarçılık, dostluk, emkarlık şartnamesini birlikte imzaladı. İki tarafının meblağ siliş, katnaş, tamojna, dost şehirle katarlık sağladaki iki taraflık emkarlık öcetlerini almıştırışıga guvah boldu. Ziyaret mezgilide iki taraf yine pen, teknika, maarif, adimiyet, taratko katarlık sağladaki 20'den artık emkarlık öceti imzaladı. Şu gün üçte Japaro bilen Japarova, inaklık sarıda Xi Jinping ve Pınlıyuan Şerpige karşı eliş siyapeti ötküzdü. Сәйчі ваңи қатарлықла үйқұрқы палиетлігі қатнашды.
1: Станысымыз қабірі. Дөлет рәйісі Xi Jinping шүжай вақты 8-ші айының 31-ші күні түштін кейін Бішкекте 2026-ші yıllық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты башықла иығынығы қатнашыш мәзгілді Русия зонтоңы Путин білен көрішді. Xi Jinping мұндақтап көрсетті. Бұйыл 5-ші айда зонтоң Путин Джунгуда дөлет ішілі зияратыды болды. Biz strategiyelik yüksəklik və yıraqni körərlik bilən, iki dövlət münasibətini texımı yuqarı süpətlik, texımı yuqarı səviyyədə tərəqqi qıldırışını orullaşdırıb. Yeni vəziyyətdə Jungo bilən Rusiyanın hər qaysı sahələrdəki həmkarlıqını çoğqırlaşdırış toğırsa da ortaq tonuş asılı qıldıq. İki dövlətinin məsul tarmaqları pahalı əməlliləşdirib, nurğun nəticələrini qolğa gəltirdi. İki tərəfinin almaşdırış həmkarlıqı coş orub ravajlanış vəziyyətini saxladı. Bizning strategiyalik yetakchiligimiz va ikki tarafning o'rtaq tirishchanligida Jungo Rossiya munosabatining taraqqiyot asosining teximi mustahkam, qadamining teximi puxta, istiqbolining teximi parloq bo'ladiganligiga ishonaman. Xi Jinping monolani ta'kidladi. Hozir dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishning sur'ati tezlashyapti. Xalqaro vaziyatdagi aniqsiz, mo'ljarlash qiyin omillar ko'rinarli ko'payyapti. Lekin her qaysi dövlət xalqının tinçlik, tərəqqiyat, həmkarlıq, ortaq payda elişqi bolğan intilişi özgərgini yox. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rayon muqimliqini qoğdaş, rayon tərəqqiyatını ilgiri sürüş muyim burcini zimmisigə alğan. Xi Jinping monolanı təkidlədi. Jungo Rusiyanı öz içigə alğan her qaysi tərəflə bilən birlikdə təşkilatının tərəqqiyat uluq planını ortaq kengişib, təşkilatının muqim, uzaqçı ilgirlişigi küş qoşub, dünyavi idari qilish islahatıgı yetəkçilik qılıdıgan, baravar, tərtiblik bolğan dünyanın köp qutublişini alğı silcidıdıgan küşini zoraytışına xalaydı. Putin munulanı bildirdi. Davolg'uch bo'lib atgan murakkab xalqaro vaziyat oldida Rossiya bilan Jongo umumyuzlik strategiyalik hamkorlikni sijil cho'nqirlashtirib, barobar bo'lish, o'zaro ishonish, o'zaro qo'llashda chang turdi. Har qaysi sohalardagi hamkorlik tez taraqqiy qildi. Rossiya Jongo munosabati davlatlararo munosabatning ulg'isiga aylandi. Rossiya Jongo bilan yuqori qatlam aloqasini saqlab, savdo, energiya, sanoat, qatnash, fan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirib, ikki davlat munosabatida uzluksiz yangi natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. Har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchanligida Shanghai hamkorlik tashkiloti muhim xalqaro ta'sir kuchiga ega, jonliq, yuqori unumlik rayon hamkorlik supasiga aylandi. Rossiya bilan Jongo tashkilot ichidagi ittifoqlik, hamkorlikni uzluksiz kuchaytirib, yetakchilik rolini joriy qildirishi kerak. Rossiya Jongo bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kesak Oltin mexanizmi 20 davlat guruhi qatorliq ko'p taraflik mexanizm ichidagi moslashishni kuchaytirishni xohlaydi. Jongo'ning Osiyo Tinch Okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari berasmiy yig'inini yaxshi o'tkazib, dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishini birlikda qo'llashini qo'llaydi. Ikki davlat boshliqlari yana o'rtaq ko'ngil bo'ladigan xalqaro rayon masalalari to'g'risida fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan keyin davlat raisi Xi Jinping Bishkekda 2026-yillik Shanghai hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashish mazgilida O'zbekiston zungtungi Mirziyoyev bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil Jungo bilan O'zbekiston umumyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabati o'rnatganligining 10 yillik. Bizning o'rtaq yetakchiligimizda ikki davlat munosabatining sifati o'stirilib, darajasi yuqori ko'tarilib, har qaysi sohalardagi hamkorlikda mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Jungo O'zbekiston taqdir o'rtaq gavdasi qurilishida ko'rinarli natijalar qo'lga keltirildi. Jungo O'zbekiston bilan birlikda strategiyalik o'zaro ishonishni mustahkamlab, o'zaro naf yetkazadigan hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Jungo O'zbekiston munosabatining yangi oltin 10 yilini birlikda yaratishni xohlaydi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jungo bilan O'zbekistonning do'stligini cho'nqirlashtirishga kuch chiqarish maydoni qat'iy tavranmaydi. O'zbekistonning o'z ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mengishini avvalgidekli qo'llaydi. Ikki taraf qo'l tutishib tirishib, ikki davlat hamkorligidan iborat cho'ng ishni yaxshi qilishi. Jungo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l qurilishini yuqori sifatda olg'a siljitib, sun'iy aql, cho'llishni tuzash qatorliq hamkorlikni kengaytirib, o'zaro manfaat yetkazib teng foyda elishda ching turish kerak. Ikki davlat yerliklari almashtirish qizg'inligini oshirib, o'zaro madaniyat markazi qurishni tezlatib, ma'arif, namratlikni azaytish qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, el qalbini tutashtirishni ilgari surish kerak. Ikki tarafning qonun ijro qilish, xavfsizlik hamkorlik mexanizmidan yaxshi foydalanib, uch xil kuchga birlikda zarba berib, xavfsizlik mudofaa sepini mustahkamlash kerak. Shanghai hamkorlik tashkilotini qurg'uvchi azod davlat bo'lish sifati bilan Jungo bilan O'zbekiston Tianjin boshliqlar yig'inining natijalarini amaliyalashtirishga birlikda turtki bo'lib, rayon taraqqiyoti va gullanishini ilgari surish kerak. Mirziyoyev munolani bildirdi. Jungoning rais Xi Jinpingning rahbarligida uzluksiz zo'r taraqqiyot natijalarini qo'lga keltirganligini qizg'in tabriklayman. Dunyoviy xirisqa qat'iy ishonch bilan taqobil turamiz. O'zbekistonning jungochi zamonaviylashtirishning parloq istiqboliga to'liq ishonchi bor. O'zbekiston bilan jungo cho'nqur do'stlikka ega. Boshdan oxir bir-birini tushunib, bir-birini qo'llab keldi. Rais Xi Jinpingning Iroqni ko'rarligi O'zbekiston jungo munosabatiga keng bo'shliq ochib berib, ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligini umumyuzlik taraqqiy qildirishga yetakchilik qildi. O'zbekiston jungo bilan bo'lgan munosabatni qat'iy rivojlantirdi. Xalqaro vaziyatning o'zgarishi sababidan o'zgarmaydi. Jungo bilan birlikda siyosiy jihatda o'zaro ishonishni kuchaytirib, savdo selinmini kengaytirib, yezi igiliki, qatnash, energiya, qan mahsulotlari, fan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, odamiyat aloqasini ilgari surib, uch xil kuchga o'rtaq zarba berib, ikki taraflik munosabatning texim zo'r taraqqiyotga erishishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Өзбекстан бір жүнгі принципіға қатты әмел қылыды. Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған төт жоң дүниави тәшәббүсіне үксек етірап қылыды. Жүнгі білен бірлік

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Kanada bilen Amerika'nın soda söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika 20 milyar Amerika doları kıymetindeki Kanada tavarlarının 50% tamojni beci alıdığalıkını bildirdi. Kanada 9. ayının 8. günüden başlayıp Amerika'dan ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojni beci alıdığalıkını cakardı. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür katarlık mesulatlardan elinidigan import tamojni bejini 50%-ki östirdigallıkını jakarladı. Kanada, Amerika'ya karşı konkret tedbirlerini nahit tezla ilan kılıdigallıkını bildirdi. Tahlilçile mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi ehvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki katarlık cihetlerdeki küsünüşü, işki devlet soda münasibetinin yönülüşünü belgileydi. Ciddi vaziyetinin küçü iş mümkünçiliki ve soda söhbetini esliğe keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iqtisadi cihette küsünüşüdü. Yani kimnin iqtisadi zərbiga texmi berdaşlıq berəlaydı qallıqı cəhətdə küsün işidu. Amerika Soda Ministerliqinin sallıq məlumatıqa qarğanda, ötkəyili Amerika bilən Kanada'nın mülazimət sodusunu öz işçi qalğan iki tərəplik sodu sonması 900 milyard Amerika dollarıqı yıqılışıb, yer şardaki ən çoğun iki tərəplik sodu münasibətinin biri bolub qalğan. Amerika Kanada'nın en çoğun eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mülazimetinin en çoğun xeridarı. Kanada'ya nispeten etkanda Amerika'nın tamojni beji tedbiri sulyaw boyumla, elektr maşinalar qatarlıq kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çoğun bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mütəxəssislərin mölçərlişçə yeni tamojni bejinin Kanada'ya bolğan qısqı müddətlik zərbisi çoğ əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanada'da 90 min xizmət oranı yok olib, pul paxallıqı nisbiti 4% giyit edikən. Bu yıl və kilər yili iqtisadın eş sürəti ayrım-ayrım 0.10-2 və 0.10-3% tövəlləydikən. Amerika kiyin 3 iliş karakterdeki başka tamojni bejini ilan kılsa, Kanada teximi zor zərbigi uçuraydıken. Amerika'nın nispeten etkanda yeni tamojni beji Amerika ayilleri ve karxanalarının ticaret tənərxini aşırıp, pul paxallıqını eğirlaştırıp edildi. Onun üstüge tamojni beji siyasetini aldın mölçerlikli bolmaslıq, soduğa alaqdar kesiplerinin işençisige eğir zərbi berildi. Kanada bilen çigralını dığan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. Bu ştatının başlıkı Gerichin Whitmer munulanı bildirdi. Kanada'dan elini dığan bajını köpeytiş Michigan ştatıdaki aile ve karxanaladın elini dığan bajını köpeytişki baraver bulup, Amerika avtomobil yasaş sodigerleri teximi köp xadım kıskartışkı duç geludu. IT Yerşar Bazarı Analizcisi Nick Tevidal mındaq dəb qardı. Kanada Amerika otursudiki soda sürkülüşü köp qetim yüzbədi. İki tərəb, iqtisadi cəhətdə bərdaşıq birəlmək, soda söhbətini əsliqi kəltürüşü, ya ki, məlum kilişim hasıl qilişini ilgəri sürüşü mümkün. İkincidən, siyasi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimning siyasi asosiy gavdasining texmi qattiq bo'lishi jihatida kuchsinishidi. Navbatda ommaviy fikr umumiyuzlik Tramp hukumati texmi zo'r siyosiy besimga uchraydi deb qaradi. Kanadaning sodida Amerikaga qarshi turishi mutlaq ustunlik bilan davlat ichidagi siyosiy o'rtoq tonish bo'lib qoldi. Siyosiy sahnada Öktüçü partiyanı öz işçi kalan Erkays partiye gruplarının umumüzdük kollaşığı erişti. 70% halk amısı Kanada-Amerika sodu söhbetinin çekinip çıkışını kolladı.
Канада зунлиси Карниге нисбатан айтканда, Америкага каттык коллук кылыш, унун коллаш нисбетине көрүнөрлүк өстүрдү. Канада халкы чыдап туралмайдыган соода келишимине имзалаш элип келген сиясий хатер, таможни бежи элип келген иктисадий хатердин хелили чоң. Американын Канададын яңы таможни бежи элиши өкмөт соода саасындагы көп саллык затларынын каршы турушуга учурду. Яна Америка Валкотси гезити тарпидан Американын бүгүнкү кадар эң ахмакана соода урушу деп аталды. Каршы тургучулар Демократлар партиясын өз ичиге элип калмай, бунун ичинде яна 11-нчи айдагы оттур мезгилдик сайлоомда мэглуп болуштун энсирейдиган Cumhuriyetçiler Partiyası'nın parlament azaları ve ştat başlıkları mı ba? İlgiri Trump'ın yardımcısı bolgan sabık muavin zuntun Pence aşkaralda şu tapta en ihtiyaclık bolmağını Kanada bilen bolgan soğudu uruşu dedi. Engiliye İktisat Çunasla jurnali mındak tep kardı. Amerika'nın otur mezgillik sayılımının yıkılışı ergişip Yeni tamojni bejining zarbisi Amerikaning pul pahalligi, korxona tijorati va ish qurilish besimida yanima aks etdi. Karnening taktikasi bu masalalarni Amerikaning davlat ichidagi siyosiy zarba to'lqiniga aylantirib, oxirida Tramp hukumatini suhbat ustiliga qaytib kelishga majburlaydi. 3-chi, ta'sir kuchi jihatda kuch sinishidi, ya'ni suhbat yetakchilik qilish huquqini Kim kontrol kılış cihette küsünü şudu? Yakınki iki günde Kanada bilen Amerika'nın ehvaldın haberdar zattırı ve taratkula söhbetinin buzuluş sebebi ve kalayma kalışıp geçiş ehvalini arka arkadın aşkarlap Kanada bilen Amerika'nın söhbetini esliği keltürüş hatta kelişim hasıl kılış istikbalının iniksizlikini aşırı vetti. Birinci, Amerika Söhbet Kollektifinin işki kısmıdaki yetekçilik hukuki kalaymakan. Karni Söhbet buzulgandan keyin Amerika hükümetinin pozisiyasının birdek emeslikini bildirip, Kanada'nın

Amerika Saudi vekili Girir ve Saudi ministri Lutnik'ten erişken uçurlarının mürekkep, hatta bir-birge zıt işkeldikinden bir işaret verdi. Nurgun haberdar zatlarının tarat kulağı aşkarlışça söhbetinin aldınkı mezgili de Amerika Girir'nin yetekçiliği de bir mehel Kanada bilen kilişimi asıl kılışka yıkılaşkan. Bırak söhbetti ki sanayet sahası geçetişlik bir kısım Saudi siyasi diye Amerika Saudi ministerliği mesul bolgan. Lutnik, kilişim ramkısı da metal işlep çıkarış sahası da Kanada'ya nispeten şart bekken bolup gitipti. En ahırkı peytte bunun arlaşış hem de besim işiltiş sebebinin söhbet buzul değildi. İkinci, Amerika'nın yetekçilik üstü izlenişi bağansır zor tosalgı uçurdu. Karneye monulanı bildirdi. Amerika, Kanada'nın başka devletle bilen öz aldığı Saudi kilişimi imzalaş iktidarını çeklemekçi oldu. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan her kandak kilişimde Kanada'nın bu cihetteki iktidarının çeklimi uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Amerika Saudi söhbeti de daim üçüncü taraf bilen bolgan hemkarlıkını çekleş katarlık talepler arkalık Saudi sahasını dairesinin halkı baş kuruş üstüde izdinidu. Lekin bağansırı köp Saudi hemraları Amerika'nın bu usuluğa yüksek hoşar buluşku başıldı. Şivisiyanın sabık başveziri Karl Bildit, Kanada Saudi söhbeti de Amerika bilen Türkçe ile idgallıkını namayan kılavatıdu dedi. Onun mölçerlişçe bu usul Avrupa İttifakı bilen Japonya'nın ilgiri Amerika'ya bolgan yumuşak kolluk kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylan işini keltirip çıkardı. Kanada Toronto Daşösü'nün siyasi şunaslık pehri profesörü Nelson Weissman mıdak dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerin oyunu özgertişi mümkün. Domino kartısı ünümünün körülüşünü çetki kakkılı olmaydı. Amerika bultur kenkülemlik tamojni beci siyasetini yolga koygandın buyan, Kanada hazırgıça Amerika'ya mahiyetlik soğudu da karşı duruş tedbiri kullanan birden bir terakki tapkan devlet bulup kaldı. Bağansır köp devletle onun Amerika bilen bolgan soğudu herkese dikkat kıldı ve onundan örnek aldı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçiler Birleşmesi'nin memleketlik 11. kuruldu. Jongu Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Medeniyet güllense dövlet güllünüdü. Medeniyet küçeyse millet küçüğüdü. Zamanımızdaki Cungo'nun tağ deryaları eyvetlik ve güzel. Halkı merdane, istikbalı parlak. Devir dövletimiz edebiyat senetinin gülünüşü, ravajınışını mislisiz ken sehni bilen temillidi. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajınışı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruşta, ken edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan mühim mesuliyetini zimsiga algan. Neyni işlanı kılalaydı? Ken edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royu bilen sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruluşuğa pahal atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolun işi de çıntırıp, barçı gülle tekşi içiliş, hem ikimla besbeste sayraş fancında çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırıştı çıntırıp, dikkatini bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılıştın ibaret, buruş vezipeki merkezleştirip, ulunu çıngıtıp ruhunu tavlaş cihette, yeni mesuliyetçallıkını namayan kılıp, toğurlarını saklap, yenilik yartış cihette, yeni netice kazanıp, güzel ahlak yetildirip, özünü mükemmelleştirişte, yeni kıyafetini namayan kılıp, özünü üzlüksüz kudret taptırdıgan, isil pezilet bilen, hemmini sığdırdıgan medeniyet icadiyeti arkılık, Cungu edebiyat senetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Cungu medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruş, Cungu milletinin uluq gülünüşüden ibaret, Cungu arzusunu emelge aşuruşni, kudretlik kımmet yetekçilik küçü, medeniyet uyuşkaklık küçü, manevi türütkülü küçüge iyi kılış gerek. Bu yerde, men köpçülükten kütüdüğün bir kançı ümidimini oturup koyup ötümen. Birinci, ken edebiyat sennet hizmetçilerinin milletini güllendiriş uluq işini könlüge püküp, yeni devir, yeni seferinin heyvetlik menzirisini kızgın tesvirlişini ümit kılımen. Cungho milletinin uluq gülünüşünü emelge aşuruş, Cungho halkı ve Cungho milletinin yakınkı zamandın boyanki en uluq arzusu. Yüzyıldın boyan, Cungho komünün

Trening programımız müşerde yerleşti. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Trening'la stansımızın başka programları da bolsun.

Üçüncü günümü oxşaş əhval yüz verib, eri yastıq bilən yotqanı qoltuqa qıstırıb çıxıb, qaranğıda uçub yürüyən heliqi çivinin avazını tanışab yatqaş, tamdın kilvatqan avazdaki yeni bir qanuniyyətini bayqab çıxdı. Şunundan keyinki 4-ci və 5-ci günü keçdə, o özünü bilibla yastıq bilən yotqanı götürüb, yandaki öyə çıxıb getdi. O, qaranğının tımtaslıqda qondığanca izləb, boşluqda uçub yürüyən çivinin avazdan bir xil xatır cəmlik tapqandak bolatdı. Lekin vaqtning uzrishi bilan u xotinidan ansirashga boshlagan edi. U xotinining tamdan dökül degan ovoz keldigan uyda yolg'iz yetish mumkinchiligini qanchalik darajada ekanligi ustida o'ylandi. Amaliyotda uning xotini aslida qo'rqinchoq edi. Uning eng gumonni qo'zg'aydigan yeri yaqinning yoki u hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketayotdi. Odatda eri endi bo'lmasa qo'rqib uxlayolmaydigan xotini Tamdan dökülgen avaz keldigan yataq uyda onun hämrahlıqsızmı xatırjam uxlab atatdi. O, bolıp ötken işlanın aldı keyni bir-birge bağlap oylap gödü. Xotunu tägeşkendə helik avazın payda bolışı. Hatta keyin onun taraqi qılıp, ikisi bir yer kəyendimu avaz payda bulduğun halatki özgürüşü. İkisi ayrılganda avazın yoqab gedişi. Muşlanı oylayan seri, onu teki yetkili bulmaydıgan bir xiyal qiynap, Kallısı Xuddi çekişip tek kadırmaşlaşıp getdi. O, oyan oylap, buyan oylap, ahri şundaq bir yekünge keldi ki, bu işla Cezmen Xuddi'nin onu yendi yakuzmasık üçün oynağın oyunu buluşu mümkün idi. Onun oyice erdin cak toygan ayalı onu başka uyge çıxır bitip, özü yumşak döşekte xatırcam uxlamaqdı idi. O, Xuddi'nin karvatı en şundaq kirlip yatkan haldını köz aldığı keldirdi. O, bu oyun dəlilash üçün, Bütün deyiqtan ışığıb, tamının o tərbətki avazı qulaq saldı. Bıraq, nəyə qonuşunu bilmək uçub yürgən, yeliqi çevinin gecildiğən avazdan başqa heç qandaq avaz anlamaydı. O, közləgən nəticəyə erişəməyən də qılatdı. Bıraq, yanını buldu qınmasıq ne? Bu işini cəzmən inıqlat çıxışını talıb aldı. Şu oyunun törküsü də orundan çaçırab durdu da, işini içib koridorğa çıxdı. Güz-güz dəsəb yataq oyunun işini aldığı kəldi də, tutquşunu qəzəb bilən qamalıdı. Dəkin, işini avaylab başdı. Çünki o qolu tutquşunu məhkəmi sıqındığandıla, xotunun şerin uyqusunu buzub qoymasını oylayan idi. Qaranğılıqdan yakımsız pışıldığan avaz gələtdi. Bu avazdan özgə öylə heç qandaq avazını, hətta çevinin gecildiğinin anğılı bulmaydı. O, astam yanıb karvatının yeniği kəldi. Ayalı bir yanğı örülüp yetib ağan idi. Dəl şu çağda o xotunun meşildap yığılab atqan avazını anlap qaldı. Yenişip qarap baxmaqçı boldu yu, onunğa yiqin kəsə tamnın döküldəp ketişdən qoxdi. Xotunun aramıdı qoyuş üçün putunu uçub dəsəb işik tərəp qarap maldi. Nəyə? Tosatın anlanğan bu avazdan uşunda qatlıq çöçüb kətdi ki, Tamdaki döküldigen avazını tonca növet anlığandımı bunçilik qoqıp ketmeyen il. O orunda şappada toxtap, teğe cevap veriş gülgürmeyle xotunu sualını yen tekraldı. Neymandığınız da vatı mən? Özümün uyuya, dedi onun ayıdı urğuluk kılıp. Boldi, qaytıp gelin. O xotunun buyruqqığa cevap qaytırmay oyunup durup qaldı. Andın aldırmay aqığı örülüp ayalığı yüzlendi. Derizden çüşüp durğan koç çıraqlarının qovaşı olısta, karvat libede özü qarap ıldırğan xotunun samasını gördü. Siz bulmuşsunuz, mən yalğız qoqudikən mən. O xotunun bu sözdün nemişqe yığılğalıqının səbəbini bilgendek bulup, onunla içi ağırdı. Xotdi, birisi aqısın yengil iştirgendek, xotunun aldığı berip qaldı. Siz yok, neçü gün buldu xatırcam uxlayamadım. Onun mehribanlığı qozğılıp, ixtiyarsız xotunun çaşlarını sıladı. Erinin bu işten təsirlengen xotunu, onu çınğıdı kucaklıvağın şübbəyitdi, o nemişki tamdan yelik avazını anlamaydıqalıq üstüde oyunu atatdı. O, bu işten ğalitli kes qılıp, alqınını tamdan üstüge koydu. Tamdaki yelik kişinin tenini şürken durduğun suğuk yokab, bütünlay əsliki haldi qaytqan idi. Şu günü xotunu onunla çınğıdı çablaşıp, Çeksiz huzur işçi de uxuldu. Eri bolsa, xeyli gıcı uxlayamay, xotunun şerin uyğudu uxlavatkandaki avazını tanışap yattı. O, neçü gündün buyan tamdan çıkan avazının özlerinin xiyali toyuqsu ikeligini oylap, hayran qaldı.
Şu tapta onunğa xotinning yenik pushuldığan ovozi go'yo larzan muzikidek anglamoqda.

Tüşüge başka süt emgecilerininki bilen okşaşmaydı. Onun burun kalkanı yok. Burun tüşüge beşinin çok kısıdaki içki gözünün ağırlıkı da bulup, etrafıda kilapallık perdeler var. Suğa kirgende yapılıdı. Bazılarının bekme yakın durdu. Bazılarının birleşip gitdi. Hava almaştırganda, aval öpkedeki köp miktarlı kalduk gazını çıkarıydı. Besmeyi naiti yukarı boğalıqtın, havanı pürkegende çıkargan avaz mı bek yukarı. Bazda, anlamakka paravuzdun güldürlüyen avaz dek anlındı. Burun tüşki, su yüzge çıkıştın burulla hava çıkışkı başlaydı. Küçlük hava ikimi, burundan itilip çıkanda deniz suyunu mu boşluğu ilip çıkıdı. Deniz yüzde şekillengen, hem biz görgen fontan en şundak payda buludu. Kitler, deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qattıq qısıldı. Qısılğan havanın küçü etrafı tarqılıp, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdeki hava, kitlerin öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşka, nəpəsdən çıkargan hava boşlukta keçişip su tamçılarının kurulgan tuman törükçilerini şekillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitler pürkügen su tamçılarının igizliki, şekli ve çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkügen su törükçisinin igizliki 9 metrdən 12 metr qıç kilidu. Şuna yıraqdın, su törükçilerine asasılınıp kitlanı bayqalı bulup laqamasın, yenə kitlanın türü çoğun küçüklükü mu hüküm qığılı buludu. Onaqda hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilemsiz. Kök kit hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O deniz okyanlarda yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonlu bulup 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç keliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Kıyının umumi iğirliği 9000 kilogram keliydi. Onun aşkazına 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalıqı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksige bilen bir küçük bulup, deniz'nin 500 metr çoğunluğu da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almaştırganda pürgügen fontanın egizliki 10 metrden aşıdı. Kök kitinin küçü bek zor. Haberlerge kırganda burun bir kök kit 27 metr uzunluğundaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgen. Oturucu saatlik süreti 9000 metr bolgan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönelişinin karşı tarafıga bütün küçü bilen tartkan bolsa mu, kit tarafıga 74 kilometr sürülüp ketken. Yakınki bir mezgilde çürük postluk yaşlar, çürük postluk Ali Mektep okuyucuları bir kısım yaşlarının yeni belgesi bulup kaldı. Esnaf itip enki çıkıp getiş, yıkılıp şüp süngü sunup getiş, kiyim almaştırı itip belini kayırıp eliş. Nurgun tordaşla özünün çürük postluk keçirmişten tan bahriman bulup, özünün mezgir kıgandın başka, yaşlığa ten salametlik doğrusu da agahlandırış berdi.

0: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
1: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
2: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
3: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta bir Rene, kibirlik keçirim kılındı.
0: Bintallam, mini. Sikot işçilerle test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz palpal, işçimiz kalgal. Kariz bilen kariz kaytırmız. Öpkemiz ne işçiden kakudu.
0: Mukapat poli tarıhtılgan aman, kariz kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötüatıdu.
2: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
0: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, hemini kaydıdan başlasam de bekme arzu kılımın.
1: Kaytadan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytırışını toktutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emirli küçüğünüz bulsun. Seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心。 录制第八讲：供奉中国与中华民族内聚发展。辽宋夏金时期，对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平，辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝。 九一六至一一二五，耶律大石率部众西迁，建立哈剌契丹，1124至1128，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127，史称北宋。1127年，康王赵构。 在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1279，党项人李元昊建立西夏（1038至1227），女真人完颜阿骨打建立金朝（1115至1234）。 这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗、西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏。中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统。

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit tolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusu. Hani ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Semtusla programımız qaytıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreyli bir dem. Karlık tağla igiz çokuda sen kuşkine men karay bir dem. Kel muhabbet yıkırrak kegin bağrıngı tan söygüne bir dem. Kar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun bir dem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı bir dem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı keniş bir dem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş mini işkine bir dem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma bir dem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Ben ondak bolsa nevettik demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledim birlikte huzur alaylı.

Qadirlik do'stlar, bu yilning oldingi yarmida davlatimizning import eksport ko'lami tarixdagi o'xshash mazgilda tunji qitim 25 trillion yillik o'tkalni bosib o'tdi. Davlatimizning tashqi savdo korxonalari yangi bozor, yangi bo'shliqni tirishib ichib, avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qildi. Bu yildan buyon Jungo yasmachiligidagi chatalga chiqarish tizimligida yangiliklar orqa-orqadan barliqqa keldi. Agar oldingi 2 yilda to'xluq odamlik avtomobil Litiylik batareya, quyosh energetik batareyani eksportga yangi ish qil desak, undaqda bu yilning oldingi yarmida mashina odam, sun'iy aql, ijodiy dora qatorliq kelgusi kasb yo'nalishiga vakillik qiladigan yangi ish qil jo'sh urib ravajlanib, Jungo tashqi savdosida yorqin yangi nom kartasiga aylandi. Jungo savdoni ilgari surish jamiyati tadqiqot yurti bozor tadqiqot bo'limining muavin mudiri Chao Lijin munolarni bildirdi. Yeni üç xildin, yip yeni üç xilgıca məsulat türünün almışı bulubla qalmay, texmə muimi uli müstəhkəmləndi. Eksport puxt qədəm bilən ilgirlədi. Import oxşaşla məzmut qədəm bilən ilgirlədi. Aldıqı 20 yıldə, dövdümüzün import somisi 10 trilyon 740 milyard yuengi yetib, tarixdiki oxşaş məzgildə tunci qitim 10 trilyon yuengdən işib, 22.1% aşdi. Tashqi savdoning ishiga qo'shgan to'kpi nisbati eksportdan ishib, tashqi savdoga turtki bo'lgan yana bir kuchli qarvoga aylandi. Yer shardagi yaxshi narsalar tez sur'atda Jungodagi odatdagi fuqarolarning uylariga kirdi. Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi dunyo iqtisodiy va siyosat tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Gao Lingyuan mundaq dedi. Umumiy jihatdan qaraganda, keyingi 20 yilda tashqi to'lqin kichik bo'lmaydi, lekin asos burunqidan texmo mustahkam bo'ladi. Faqat kasb darajasini o'stirish va bozorni ko'p manbalashtirish yo'nalishini bo'ylab mang'andilar. Jungoning tashqi savdosi oldingi 20 yillik potensial energiyani butun yillik iradiga aylantira oladi.

Daim pivi içeş kavap yiyiş ki verdilişet to. Hazır toplaşıp optimal yiyiş ki verdilişimiz. Optimal ilgisi mek mınaktı dey. Özürü köngül koyup tanışıgen tazda suyuqlıqını ilip, bu kadın çıkıcı bir qetim tə çıqırış, bu xil trik adam duygusunun təsiratı entayın güzel. Başka besin yeni kiltiş kızıqışlarına seliştirganda, optimatik optimal yiyiş haqqi minutuğa aran 8 mo bulup, Oltıraq rayon yer astı optimal iskılatının həmmeli yerde tor noktalarını uçuratqılı buludu. Çüşlik dəmeliş, kəşik tamaqdın kiyin, yağmurluq güllərdin kiyin, xalığan vaqtı məşğulat qığılı boludu. Aldın pilallaş, hacəssiz. Parçpırat vaqtta bir qitim keypiyatını qoyup əgili boludu. Köpüknün yalışı, laylatqılanın seyirlip çüşi, yaşlanın pakızlıqını qoğuluşub, besimli yenikiltişinin konkret əməliydi. Hayatlıqının ritmini kontrol qılıp, işki tərtibini tepişta işini bir optimobilini əstaydıl yüyüştün başlaş, menince intan yaxşıdallaş bolalaydı.

0: Qadirlik dostlar, qahva içish sunak shalonglishni keltirib chiqaramdi. Muxbirimiz Sheringul To'xtiy bu vaqtda xabar berdi.
1: Sunak shalonglishish bog'ansiri kishilarning diqqatini tortmoqda. Undaqda sunak shalonglishning qandoq siyini bor? Uning oldini qandoq elish kerak? Poytaxt tibbiy tashxisi qarmoqidagi Beijing Jishuitan doktorxonasi sunak shalonglish bo'limining mudir vrachi Chen Hailing muxbirning ziyoratini qabul qildi. Sunak shalonglishish butun badan xarakterlik sunak kasalligi. Chen Hailingning aytishicha, bu kasallikning paydo bo'lish sababi bir qadar murakkab bo'lib, asosligi irsiyat, muhit, kasallik qatorliq omillar bor ekan. Agar sunak shalonglishish jamiyat tarixi bo'lsa, keyingi avlodlarning bu xil kasal giriftor bo'lishi mumkin ekan. Muhit omili yemak ichmakning takshi bo'lmasligi, harakat kamchil bo'lish, obtobqa qaqlanmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu kalsiyning to'liqlanishi yetarli bo'lmaslik yoki yiqib ketishni keltirib chiqaradi ekan. Kunlarning o'tishi bilan sunak shalonglishishni keltirib chiqardi ekan. Ba'zi kasalliklar giriftor bo'lganda, gormon turidagi dorilarni ichganda, sunak moddasining yiqib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Vaqt uzargan sari sunak shalonglishishni keltirib chiqardi ekan. Sunak shalonglishish kesli yashangan erlar va kelmaktriya davridagi ayollarda ko'p ko'riladi. Chen Hailingning tahlil qilishicha, tipik kelinkilik ifodasi og'rish, to'rik shakli o'zgarish va sunak sunish ekan. Sunak shalonglishining dastlabki mazgildagi kasallik alomatlari bir qadar yenik bo'lib, asosligi yashanganlarda doim ko'rildigan dumchak bo'lish, bo'yi pakalash va charchagandan keyin bel dumbi og'rish bo'lib ifodalanadi ekan. Odatda bemorning diqqatini qo'zg'amaydi ekan. Kasallik ahvoli og'irlashgandan keyin charchimasa, harakat qilmasa, butun badani og'riydi ekan. O'ltirgan vaqti uzunroq bo'lsa-mu, bir qiyofatni uzunroq saqlasa-mu og'riydi ekan. Kasallik ahvolining eng og'ir ifodasi sunak sunish ekan. Sunak shalonglishishning oldini olish uchun oldi bilan kasallik xatirini tekshirish kerak. Chen Hailing mundaq taklif berdi. Jamiyat kasallik tarixi bor yoki reumatizm immun sistemasi kasalligi, hazm qilish sistemasi kasalligi, nerv sistemasi kasalligi, yomon sifatlik o'sma qatorliq kasallar giriftor bo'lgan, uzoq muddat hormon turdagi dorilarni iste'mol qilgan bemorlar 50 yoshdan oshganlar bo'lsa, vaqtida muntazam doktorxonaning sunak bo'limiga berib, sunak shalonglishish kesilini tekshirishi kerak. Agar sunak shalonglishishning dastlabki alomatlari bayqalsa, vaqtida aralashib va davolab, kasallikning og'irlashib ketishining oldini olish kerak. Tampon yemak ichmak va yaxshi turmush odati sunak shalonglishishning oldini olib, sunakning sog'lomligini ilgari suradi. Chen Hailing kolesterol, qaytiq, pishloq, lamnariya qatorliq kalsiy tarkibi mo'l yemaklik va oqsillarni muvofiq miqdorda qabul qilib, yemak ichmakning ko'p xilligini saqlash taklifini berdi. Yaşanganlar yemek içmek arqılı kalsiy toluqlaşqa teximi əhmiyyət berişi kerek. Vitamin D kalsiyinin sömürlüşi və paydalanışıqı paydalıq. Abtapqı qaxılınış adam bədəndiki vitamin D-ni toluqlaşdiki ən bir xətər usul. Abtapqı qaxılınışının ən yaxşı vaxtı çüştün burun saat 11-dən, çüştün kin saat 2 gecə bulub, hər qitimdə 15 minutdən 30 minut qıca davamlaşıdı. Amalba abtapdın saqılınış məlhəmi sürkəməslik, kim keçək və əynək ayırıb durmaslığı kerek. Muvafiq hərəkət qılış. Masalan, piyoda minish, suv uzish, velosiped minish qatorliq oksigenli harakatlar yurak o'pkining iqtidorini yuqori ko'tarib, qon aylanishni ilgari suradi. Yashanganlar tamponliq va jonliqlik mashqi ilib bosa bo'ladi. Masalan, usul, tayji kompisi qatorliqlar yiqilib tushish xavfini tövallatadi. Agar sunak shalonglishish kesli giriftor bo'lgan bo'lsa, sunak shalonglishga qarshi davolash ilib berib, kalsiy va vitamin D'ni muvofiq to'liqlash kerak. Chen Hailing mundaq taklif berdi. Normal ozuqlandığan, amma süt məhsulatlarını yeməydiğən yaşanğanlar yəki sunak shalonglishish kesli bemarları hər günü 500 mg-dan 600 mg-qıca kalsiy toluqlısı boludu. Qəhvə içiş sunak shalonglishishni keltirib çıxıramdı. Chen Hailingning bildirishicə, muvafiq miqdarda qəhvə içiş sunak shalonglishishni keltirib çıxarmaydı ekan. Amma kofein ziyadı köp bolup kəlsə, sunak shalonglishish xəvfini aşırıb etdi ekan. Qoramığı yetkən sağlam kişilərə nisbətən hər günə kofein qəbul qilish miqdarı 400 mg-dan eşib

kesse, 3 stakandan 5 stakangıca kahveye baraver bulup, soğuk şalanlaşış kaybını aşırıydı diken. Çay bir kısım karbonik kislatalık içimlikle, ıhtıdarlık içimlikle, hazır yaslı atkan içimlikle, meslen, etken çaydımı kofein bir kadar köp bulup, kahve içiş miktarını kontrol kıgandan başka yana, kofein terkiplik yemeklilerinin siyada kubul kılınıştın sakılınışı dikkat kılış gerekken.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turğandak, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Сағламлық бастықынымызда.
9: Talondagi ichkilik kodni sayli sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orni, tevşürüp ölçeş kucuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
10: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlan alayımız.
8: Sağlamlıq ayıqımızda.
11: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
9: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu.

0: ساقچى كۈچىنى ئىلمىي، ئۇدۇللۇق ئورۇنلاشتۇرۇپ، يۇقىرى پەللە مەزگىلىدە تەكشۈرۈش يوللىرىنى ۋاقتىدا كۆپەيتىپ ئېچىپ، يولۇچى، يۈك تەكشۈرۈش ساقچى كۈچىنى ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ، تولۇقلاپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، بىرلەشمە تەكشۈرۈش ئورۇنلىرىنىڭ ماسلىشىشى، ھەمكارلىشىشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، كىشىلەرنىڭ پورتتىن تېز ئۆتۈشى، ماللارنىڭ راۋان ئوبوروت قىلىنىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلدۇق. Taşyol porti bilen täbärlik jaydan bevosita yetkizish birleştirilgen NDS'nin yolgu koyulishinin paydasida mallarga qartilgan chegaradan chiqish bo'yicha tekshirish halqasi 12 turdan 3 turga. Chegaradan kirish turi 9 turdan 3 turga. Tamojnadan o'tkazish vaqti 3-4 soatdan 10 minut ichiga qisqartildi. Portning yuqori unumlik yurishi chegara aholisi o'zaro savdo bozori savdosi turki bo'ldi. Bu yılın aldıngı 7 ayda Baktu, Jungu, Kazakistan, Çigra ahalisi öz ara soğudu bazırı, soğudu rayonu arqılıq import kılıngan mal kımmeti 780 milyon yuan yetip, bultırkı şu mezgildekinin 71.3% köpeydi. Öz ara soğudu bazırı arqılıq import kılıngan 90%'ın artıq avtomobilini şu günü rayonu kırgızış, hem de şu günü rastçot kılış işkaştı. Tarbağatay tamojnisi nazarat qilish boshqarish bo'limining 1-darajalik ma'muriy qonun ijro qilg'uvchisi Ye Jianwen mundaq dedi. Tarbağatay tamojnimiz keyingi qadamda Toshyo'l porti bilan ta'birlik joydan bevosita yetkazish birlashtirilgan Andiza islohotining natijalarini sijil cho'nqurlashtirib, aql tamojna, aql port qurilishini tez olg'a surib, nazorat qilish, boshqarish mulozimi saviyasini uzluksiz a'lolashtirib, portning o'tkazish unumini butun kuch bilan yuqori ko'taramiz.
1: Әмді мейхірі муәбәткі толған Тяншан, Шенжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қабірі. Нөвәтті Джелин өлкісінің Алтай вылайтыға нейшалық ярдан берішідікі бір түркім ноқтылық түрі құрылышыда ачқышлық ілгірләш қолғы кәлтүрілді. Төр ішкі кіріш түрілгенден кейін ярдамге ерішватқан жайларының юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы күш қошылыды. Jilin ölkəsi Jeminay nahiyəsində 40 milyon yuan Şinjanğa yardım veriş məbləği selib qurğan xalqara yezigilik həmkarlığı almashtırış mərkəzi turi qurulışı tamamlandı. Bu tür pat ardı işiltişki kirishtirildi. Bu çegira alqan yezigilik məhsulatları sodesi, pən tədqiqat həmkarlığı, ixtisaslıqlarını yetiştiriş bütün zəncirini önümlük ravallaşdırıb, Jeminay portının import-export əşya obru toplaş, tarqıtış və yezigilik məhsulatlarını inçki pişiqlaş bağısı bərpa qilishiga küş qoşudu. Bu yıl Jeminay nahiyəsinin Şinjanğa yardım veriş türləri xalqı nəfiyyət küzüş, əmin öy, açlıq saxlaş, Ma'rif sifatini o'stirish, davolash, sog'liq saqlash qatorliq sohalarni nuqtaliq o'z ichiga oldi. Jilin o'lkasidan Shinjangga yordamga kelgan kadr, Jeminay nahiyalik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, muavin hokim Lu Xaoyue mundaq dedi. Jeminayning amaliyatiga zish birlashtirib, xalq turmushidagi ommaning ichidagan suv bexatarligi, par bilan ta'minlash kapaldi, asosiy qatlamning davolash mulozimati iqtidorini kuchaytirishni cho'rdab, qoplash doirasi, nabki erishish doirasi kang bo'lgan bir turkum xalqqa nab yetkazish qurilishlarini belanlab yo'lga qo'ydik. Jilin o'lkasi bilan Shinjang Altay viloyati qarimiz iqtisodiy hamkorlikni sijil zo'raytdi. Borçı nahiyəsi Qom, Cekpilin Qarıt Eliş istirahat rayonuda Çangbayşan teği, Altay teği, Qarımız Tənərkdi, Əməli Məşq bası qurulışı axırqı basqışı kirdi. Bu, Jilinnin Şinjanğın heyşalıq yardan berişdə bir qitimdə ən köp məbləq salgan türü bulub, 110 milyon yuan məbləq selinidu. Qurulış gölümi 10 min kvadrat metrəgi yıqın. Kəsbi Qarımız Tənərkdi məşqi, musabıqı kapaldi, yataq, yig'in ishlari, fiziklik davolash bir gavda qilingan. Borchi nahiyalik madaniyat va sayohat universal qonun ijro qilish cho'ng atirtining muavin boshlig'i Zhou Yanjiang mundaq dedi. Jekpilin qar telish maydoniga tayinib, kasbiy tanarkachi, terner, yoshlar o'smirlar qar telish havaskorlari amaliy mashq kursi ochimiz. Qarımız tənərkidi musabıqları kapaldı və yığın muhakimi pahaliyyətlərini ötküzüşünü üstümüz qalımız. Borcı nahiyəsidiki Konu Pırıstan tarixi mədəniyyətlik koçı rayonunu özgərtib, dərəcəsini östürüş, Şinjanğı yardım.

0: Yedirup, yedizlarda tannarxını tövbəlletib ünümünü aşırış, dekkançılıq bilen çarvıçılıqtın tən paydı ilişini şıqaşırdı. Manas nahiyasın su satqan yesi, Minma, ekologili kentdeki say kavisi östürüş bazısı da. Uruqluq say kavisi pişinin aşkışlıq məzgiliği kirib, postıqı yetişib şəkilgi kirdi. Çarvıcı Nurbola Toxta, öydeki 200 neç koyni say kavisi etizgayda berip baxdı. Bir neç günün kiyin etizdiki kaldıq yopurmaq, ot cöp ve artıq kavu mayıslarını koypağıtları pak pakız yap tügetti. Pişkan uruqluq say kavuları etizi toluq kaldı. Nurbulat Toxta muhbirgimindak dedi. Eğer say kavusi etizi bolmasa, kotandaki koylarga yem berişke 4-5 milyon yuan artıq çıkım kılgan bulattım. Bu say kavusi etizi 4-5 milyon yuan yem xaca kıraj edimini tecap kaldı. Koy pağıtlarını say kavusi etizgi kırgızıp yayladış, haksız ot otaş işçisi təklif kılganıgı beraber. Ula etizdeki 90%'ın artıq yavu ot cöp ve yumuşak pileklerini yem xaşa kılıp, köp kısım otaş vazifesini orundaydı. Eşip kalan az mıqtardaki yerek katlıq ot cöp qollarını dekalla addi adem küşü bilen ot ıslıp oludu. Say kavusi tergan dekkan Chen Xinsheng, bunundan sırt koy pağıtları kaldırgan kığının yani tabi oğı dişkerliki. Öz jaydı etizgi kaytırganda tuprak kurulmasını yakışlap tuprakının ünümdarlıqını aşırgılı buluduğalıqını bildirip ındak dedi. Koy kığı etizli kalsa yerimiz tekimi münbet buludu. Kiler yeri tergan ziraatlar tekimi yakışı ösüdü. Şunandak Köktala şari Veyku bazırdaki uruqluq saykavusi teriş bazıda bu yerdeki koylarımı etizde ot otlaş ve oğutlaş bilen aldıraş boldi. Koy pağıtlarının yardımı da saykavusi yakşı ösüplü kalmay maşinde yeğibilişimi xeyli kolaylaştı. Veyku bazırdaki saykavusi tergan VKV mındak dedi. Net 100 koyni etizliğim gaydap gelip mayıslarını dessat közdüm. Mayıslarını dessigende kavularını aptap kiseliş, küşlendirişki paydılık. Yani maşinde yegivilişki kolaylık yaratkılı buludu. Koyla bir gündülü dessap çındap buludu. Andın 13 gün aptap kısalgan ingin yegivalsak buludu. Tonuşturuluşça, koy pağıtları dessap mangan ingin etizliki pahbiyip getken pilekler yetip yergi çaplışıp kalgaşka maşinde yıkkanda yezeglik maşinin sapcasları arası kısılıp kalmaydıken. Bu maşini üsküllerinin yukarı önümlük meşgulat kılışıgı kolaylıkken. Bu kıl koy pağıtları arkalık dekkancılıkı yardan beriş yeşil endiyesi hem adem küçü tennarkını zor derecede ticeydiken. Hem etizini oğutlap yerini güçlendirip, etizinin ekoloyilik muhiyetini yakışlaydıken.
1: Stansımız haberi. Olcı nahiyelik təminat soğuduk operatifi yezgilik məhsulatlarını işləp çıxırış, setiş, bütün kəsb zəncirine pahalı bərpaqlıb, muqim təminləş, xalıq durmışıqı nəb yetküzüşkü küşəb, yezgəntlərini omumizlik gülləndürüşkü küş qoşdi. İli, cin yav, aynak buyumları, çeklik şirketi, aşhanasının hizmetçileri ettigendiler. Gülcün ahiyelik təminat soğuduk operatifi, Nongfu, Shenshan, Ambardı saklaş, Taksimlap yetküzüş merkezlikler ekilip bergen türlük yezilik koşumcu mahsulatlarını tapşır valdi. Təminat soğuduk operatifi 1 milyon yuandan artıq məbləq silib, yeni məhsulatlarını doğruda aşkarı setiviliş, təqsimləb yetküzüş, akıl başqırış sistemisini işgı kırıştırıp, yezgilik məhsulatlarının bütün cəriyanını rəqəmləşdirib, mənbəsini sürüştürüp, başqırışını işgı aşırdı. İli, cin yav, aynak buyumları çəklik şirketinin məsuli Li Pan mındaq dedi. Nongfu Shenshan ambarda saklaş, taksimlap yetküzüş merkezi bilen hemkarlaşkan dinkin, şu günü əpçide zakaz şürsek, ətse ətigendila bizgi yetküzüp yerdu. Köktatları yeni, bahası mı aşkara, bunun da vakit ve küçümüz tecilip kaldıken. Olcın ahiyelik təminat soduk operatifi Nongfu Shenshan ambarda saklaş, taksimlap yetküzüş merkezi kurulgandım buyan, işki cihette teyirikçilik kooperatifi, teyirikçilik çoğun aileleri bilen birleşip hareketlenip, taşki cihette organ, idare, mektep, karhana aşkalları, hem de soda saray, talla bazarlar bilen udullaşıp, zakazlık teyirikçilikini yolu koyup, yezgilik mahsulatlarını setiş yollarını ravallaştırdı. Olcın ahiye əsirik deyken Fan Yenji mındak dedi. Her yili 1000 tonnadan artıq yan yo, səvzə, bəsəy deyirimiz. Bunun 20'den köprakini Nongfu Shenshang ambarda saklaş, taksimlep yetküzüş merkezi

ئىچكىلىكىدە بىر مەھەل كانادا بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىشقا يېقىنلاشقان. بىراق سۆھبەتتىكى سانائەت ساھەسىگە چېتىشلىق بىر قىسىم سودا سىياسىتىگە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى مەسئۇل بولغان. لوتنىك كېلىشىم رامكىسىدا مېتال ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدە كاناداغا نىسبەتەن شەرت بەك كەڭ بولۇپ كېتىپتۇ. ئەڭ ئاخىرقى پەيتتە بۇنىڭغا ئارىلىشىش ھەمدە بېسىم ئىشلىتىش سەۋەبىدىن سۆھبەت بۇزۇلدى دېدى. İkinci, Amerika'nın yetekçilik üstüde izlenişi bağansırı zor tosalgıya uçurdu. Carney monulanı bildirdi. Amerika, Kanada'nın başka devletler bilen öz aldığı soğudu kelişimi imzalaş iktidarını çeklemekçi boldu. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan her kandak kelişimde Kanada'nın bu cihetteki iktidarının çeklemeyi uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Tahlilçiler mundaq deb qardı. Amerika soda söhbetide daim üçüncü taraf bilen bolgan hemkarlıkını çekleş katarlık talepler arkalık soda sahasını dairesinden halkıp başkuruş üstüde izdinidu. Lekin bağansırı köp soda hemraları Amerika'nın bu usuluğa yüksek hoşar buluşku başıldı. Şivisiyanın sabık başveziri Karl Bildit Kanada soda söhbetide Amerika bilen Türkiye aleydiğallıkını namayan kılıvatıdı o dedi. Onun mölçerlişçe bu usul Avrupa İttifakı bilen Japonya'nın ilgiri Amerika'yı bolgan yumuşak kolluk kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylanışını keltürüp çıkardı. Kanada Toronto Daşosu'nun siyasi şunaslık pehri profesörü Nelson Weissman mıdak dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerinin oyunu özgertişi mümkün. Domino kartısı ünümünün körülüşünü çetki kakkılıp olmaydı. Amerika bultur kengkülemlik tamojni beci siyasetini yolga koygandın buyan, Kanada hazırgıça Amerika'ya mahiyetlik soduda karşı duruş tedbiri kollangan birden bir terakki tapkan devlet bulup kaldı. Bağan sirköp devletle onun Amerika bilen bolgan soğudu herkete dikkat kıldı ve onundan örnek aldı.

کیچکینه اوت یالکونی بارمقیمزنون اوچینی ایلیتا آلایدو. لاولداب کویواتقان گلخان پوتون بدننن هارغالیقینی یوقتودو. بیر تامچی سو کالپیقیمزنی نمدیالایدو. اورکشلاب ایقیواتقان چانجان دریاسینین سویی بیپایان ایتیزلارنی سوغورالایدو. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Medeniyet güllense devlet güllünüdü. Medeniyet küçeyse millet küçüğüydü. Zamanımızdaki Cungo'nun tağ deryaları eyvetlik ve güzel. Halkı merdane, istikbalı parlak. Devir devletimiz edebiyat senetinin gülünüşü, ravajınışını mislisiz kent sehni bilen teminledi. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajınışı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçük devlet kuruşta, kent edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan mühim mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlerini kılalaydı? Kent edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçük tarihi teşebbüskarlık royu bilen sosyalistik medeniyet küçük devlet kuruluşuna pahalı atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolunu işidi çıntırıp, barcı gülle tekşi içiliş, emmi ikimla besbeste sayraş fancındı çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırıştı çıntırıp, dikkatini bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılıştın ibaret, buruş vezipeki merkezleştirip, ulunu çınıtıp ruhunu tavlaş cihette, yeni mesuliyetçallıkını namayan kılıp, toğurlarını saklap, yenilik yartış cihette yeni netice kazanıp, güzel ahlak yetildirip, özünü mükemmelleştirişte yeni kıyafetini namayan kılıp, özünü üzlüksüz kudret taptırdıgan, isil pezilet bilen, hemmini sığdırdıgan medeniyet icadiyeti arkalık, Cungu edebiyat sennetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Cungua medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış, Cungua milletinin uluk gülünüşüden ibaret, Cungu arzusunu emelge aşırışını, kudretlik kımmet yetekçilik küçü, medeniyet uyuşkaklık küçü, manevi türütkülü küçüge iyi kılış gerek. Bu yerde, men köpçülükten kütüdüğen bir kançı ümidimini oturu koyup ötümen. Birinci, ken edebiyat sennet hizmetçilerinin milletini güllendiriş ulu işini könlüge püküp, yeni devir, yeni seferinin heyvetlik menzirisini kızgın tesvirlişini ümit kılımen. Cungho milletinin ulu gülünüşünü emelge aşırış, Cungho halkı ve Cungho milletinin yakınkı zamandın boyanki en uluğ arzusu. Yüzyıldın boyan, Cungho Komünistik Partiyesi Markizm'nin asasi kaydılarını Cungho'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Cungho münevver en envi medeniyeti bilen birleştirip, Cungho halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, bu bipayan zımında İnsaniyetinin terakiyat tarihideki kaynam taşkınlık dolgan heyvetlik güzel kartinini sızıp çıktı. Cungho milletinin

aşırıdığan teximi köp münevver eserlerini icat kılıp, edebiyat sennet gülzarını mengü xalık üçün cülalandırış gerek. Xalık tarihni yaratkıcı, şundakla devrini yaratkıcı. Xalıkının heyvetlik kürüşü devamıda, emmili cayda tarihni yaratıdığan yalkulluk sahip ile barlık gelmekte. Bula yığılsa, xalıkının bir tarihi dastani barlık geliyordu. Xalık, edebiyat sennetinin anısı, edebiyat sennetinin üst bitilişi, xalıkının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlık edebiyat sennetinin bitmez tügümez ve üzülmez buluqi xalık arısıdır. Edebiyat sennet, xalıkının tarihini yartış, uluğ musabısıya en kızgın medyelerinin okuşu. Cunha milletinin uluğ gülünüşü üçün can tikip küreş kılgıcılığını, xalık üçün kurban bolgan, özünü beğişliğen kahırmallarını en çoğkır muhabbet bilen köydüş gerek. Maudun, yazgıcı digenin molturmuş tecrübesi bulupla kalmay, yine cezmen mürekkep icdimai hadislerini tekli kılalaydıgan ötkür kalısı mı buluş gerek diye. Rusya yazgıcısı Tolstoy, sennet öneremez, o sennetkarının bivasti his duygusunun ifadesi diye. Turmuş demek, halık demektir. Halık demek, turmuş demektir. Halık, çin, real, addi, sadı buludu. Oydurma obraz arkılık halıkını oydurup çıkırışkı bulmaydı. Mesgırlık pozisiye bilen halıkını mesgırı kılışkı bulmaydı. Hunuk tesvirle arkılık halıkını hunukleştirişki tekim bulmaydı. Ken edebiyat sennet hizmetçileri halık omlusu arısıga çonkur çöküp, halıkının capalık emgikini düşünüp, halıkının huşallıkı, gəm kaygısını yez kılgandıla, turmuşunun mahiyetini tonup iterleydi. Devrinin ritmini igiliyeleydi. Xalıkının kalıp sadasını yez kılalaydı. Edebiyat sennet icadiyetini zor salmakka ve küçlük celibkarlıkı igi kılalaydı. Ken edebiyat sennet hizmetçileri xalıkını eserinin baş kahırmanı kılıplı kalmay, yine özünün ideyevi mayillıkı ve hissiyatını xalık bilen yuğurup, kalbi, muhabbeti, İdiyesini xalık arısıgı sındırıp, xalık bilen birlikte devrinin ritmi, hayatının rangdarlıkını izkilişi, devri ve xalıkını köylüşi gerek. Edebiyat sennet obraz arkılık utuk erişidir. Klasik edebiyat sennet obrazı bir devir edebiyat sennetinin mühim belgisi bop kalıdır. Arzu istiki, kabiliyeti barlık edebiyat sennet hizmetçileri turmuşni düşünüş iktidarını östürüp, devir royuğu vekili kılıdığan teximi köp yeni ekval, yeni şahslarını üzlüksüz kezip, turmuşni menbe kılgan, emma turmuştun üstün turduğan sennet icadiyeti ve realizm bilen romantizm birleştirilgen estetik uslup arkılık kişilerini celip kılıdığan, tesirlendirdiğan, ayacanı salıdığan teximi köp bedi obrazlarını yaratıp, devirge unutulgusuz nadir sennet eserlerini kaldırış gerek. Eser yazışının asası yolu til şiltiş ve mezmun ifadeleştir. Edebiyat sennet olgı biz şıka, yakşılıkı ündigendila devirinin burğusuğa ayın alaydı. Kamaletki yetkendila güzellik yaratkılı boludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri Cungu edebiyat sennetinin algı bezişka, yakşılıkı ündeydiğen isil enenisini cari kıldırıp, sosyalistik yadrolu kımmet karışını edebiyat sennet icadiyeti de təsirlik, callık namayan kılıp, vəzillik, sağlam, illik nərslərini əks etküzüp, sağlam mədəni keyfiyatını təşəbbüs kılıp, gayri estetik xayişini çörüp taşlap, ideyes, çonkor, sap, oddi, cüşkun, vəzillik, münevver əzərli arqılıq, xalıqnın estetik qarışı, qimmət qarışını ozuqlandırıp, xalıqnın mənivi turmuşini teximi beydiş gerek.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlikning ishimiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qandaq titimli mazmunlar huzuringizga sunildi. Undaqda deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Üçüncü günümü oxşaş əhval yüz verib, eri yastıq bilən yotqanı qoltuqa qıstırıb çıxıb, qaranğılı uçub yürüyən yılıqı çevinin avazını tanışab yatqaş, tamdın kilovatqan avazdaki yeni bir qanuniyyətini bayqab çıxdı. Şunundan keyinki 4-ci və 5-ci günü keçdə, o özünü bilibla yastıq bilən yotqanı götürüb, yandaki öyge çıxıb getdi. O, qaranğının tımtaslıqda qondığancay izdəb, boşluqda uçub yürüyən çevinin avazdın bir xil xatır cəmlik tapqandik bolatdı. Lekin vaqtning uzrishi bilan u xotinidan ansirashga boshlagan edi. U xotinining tamdan dökül degan ovoz keldigan uyda yolg'iz yetish mumkinchiligini qanchalik darajada ishkanligi ustida o'ylandi. Amaliyotda uning xotini aslida qo'rqinchoq edi. Uning eng gumonni qo'zg'aydigan yeri yaqinning yoki u hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lib ketayotdi. Odatda eri endi bo'lmasa qo'rqib uxlayolmaydigan xotini Tamdın dökül degen avaz keldigan yataq uyda onun hämraqlıqsız mı xatırjam uxlab atatdi. O bolup ötken işlanın aldı keyni bir-birge bağlap oylap gödi. Xotunu tägeşken de yelik avazın payda bolışı. Hatta keyin onun taraqi qılıp, ikisi bir yer kəyendi mu avaz payda bulduğan halatki özgürüşü. İkisi ayrılganda avazın yokap gidişi. Muşlanı oylagan seri, onu tegi yetkili bulmaydıgan bir xiyal qiynap, Kallısı xuddi çekişip tek kadırmaşlaşıp getdi. O, oyan oylap, buyan oylap, ahri şundaq bir yek günge keldi ki, bu işla cezmen xuddinin onu yendi yatkızmasık üçün oynağın oyunu buluşu mümkün idi. Onun oyece erdin cahtoygan ayalı onu başka öyge çıxırıp etip,

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ki bu demlerimiz ehmiyet.

Sevimli dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Emdeki temimiz yine şu güzel muhabbet üstüde bulundu. Muhabbet hayatlık faaliyetlerinin tütmez tügümez medetkari. Muhabbet kişi kalbinin ceranlık sadası. Vapa ve sadakatinin yarkıncılası. Hürmet ve izzetinin süzük buluki. Muhabbet hayatlık denizde dolkun ve şavkun peyda kıvuç güç. Arman seferde ilham ve medet ata kıvuç. Muhabbet dıllanı dıllağa mehkem çatkıcı üzülmesir işte. Köngül tıpırgıda mihri şefkat mayısılarını bıklandırgıcı ve onun netice ata kıvuç bahar. Biz sözle vatkan en şu muhabbetsiz hayat. Koya nişansız karvanga, yipsiz levlekke, yapıraksız gülge, kanatsız kuşka, yiltizsiz derekke, susuz deryağa okşaydı. Şunlaşka, turmuştun güzellik edin, muhabbetle ayırıp karalı bulmaydı. Şunun üçün turmuşta her vakit muhabbetlik bulun. Közlerinizde muhabbet bolsun, sözlerinizde muhabbet bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah üçün.

Programımızı yaptırıp alınanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turuvatı mən. Bırak ertedeki programımız çekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı size. Eğer programlarımızın vaxtıda anlayan maykağın bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vaxtta kalıgançı alınsanla bulup. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah. Nazaretçisi Bəxtiyar Turgu. Mikrofon aldı da, sənin dostunla

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.